0: Anladın mı onu ben? Şalalalalala, şalala,
1: şalalalalala. Go! Ligou!
2: Tocou!
1: Continental FM.